işte karşısına için hep yön derler bir şah. Çünkü merkez anlattık bir şey. Oh, I'm coming.